emi pẹlu re la jo pade lagbare eledumo re ile ayo ile ologo ta jo wi danwo lati deun loruko jesu esu ese kuni gbadanu.